yakalayacaklar. Akademik olarak bir dizi kartları ilerleyip postanları kusatlarından yıldı bilen Amerikan yansı hükümetleri basıyan dolaştığı pazar ve feyri kusat telekomunayı bari kusat. Telekomunayı mağdur kabul edersen bir sene yapayım mı dersi tutayım bari bana satır için de kayıt edemeyi kusat. Amerika'nın ilerleyi ekran kartları, Amerika'nın cinliği ekran kartları hayat olmayı kayıp sarki arda Amerika'nın dolar mülleyi beraber kabinimle basına bursağır kusur kodakarışlar matikarı yazın. Sonra da yansı adı ve destek dolar arda.

0: yetkilendirdiğim Ehil Asos Çanlı'da birlikte Gayet Sıfat Seyit Nefes Tarikayla Tekrarında Samadir Sabeyla Anadolu'da Rica.
1: Es sultanatın ve akartik böyle kokulu böyle kırıklar, kırıklar, samancı tarihleri, oraya kadar da

mekan mekanlara epidemiyolojik tedavir niyetine başlattı. Kadar şehir sonrası sıcak, sürtünen tutaklanacak geliyor. Kişi sonrası sanatörlük var. www.fikbankasası ve bir programın sonrası bilgiler kuruluşuna çalmakta. Sarkıdan şu an çalışan kendi sabahımızı hatırlayma. Ötürüyordu Mersin Evin Rotorik'te ve Batman'da mitlamda kalacaktı. Bu şubatlar Rotorik'in Evin Batman'da buydu.

hastalığı yiyor ama seçim doğmayan hastalığı yiyor. Ben yapıyorum bu. Doğma yatıyor. Okuyorum doğum da kalkıyor. Radyo okuma yapıyorum. Bunlar da pek asmalar sizden ve daha.

0: yetar, yüzünü kuran farkı çarparası, sahi kıyıklı, nyanır yakın. Nani dünden kurum bısı tükürüsü saniye kavuyen kalp, maikadan bağlı o nausat besmar buz kut, kuruyatan bulup, vatanav ibanur ediyen. Bısı pinalı, peynir ömrü, dönem tümüne bizler et kurma tatlıyası, sırdırlı uğramsıydı. Bir bakar, ek kum sırdırın mı? Uğurduyna, atlı balığı, uğurun ay karan balığı, nasıl kuşlar, uğurus ve kuruya, uğur uğur uğur kay. Bakana, uğur uğur dedi yaran. Hemen kibiyle, sen bakar, bir kıntan video. Hemen oku, tabi kuruyu, sen bakar, bir kıntan video.
1: Thank you.

0: başvuruları yolladı. Kiralısı, baba, kendini yakaladığını.
1: Menü kaybolmalarını şansalmayı kırıp parayı vermeye kapatırdı. Maravay, biz başındaki gibi beraber parayı vermeyordu. Tavsiyede ki o. Öncelik Samson, normal hep parayı vermeyordu. Biz başındaki gibi beraber ne para bir daha olacak. Biz gibi daha da ilerleme olacak. Bir daha da ömrüyle tanımamızın kararını olacak.
2: Mal bir daha tanımıyor, bravo.